kesin. Şu çirkin yerde de kalmadı kanı. O kesin önünde baş eğlenme. Uzaldı yaşadı Azerbaycan'ı.

Hansı bir namert güllesi, hansı bir terörcü güllesi beni hayattan götürürse, benim gözümle, benim evlatlarımla müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yolunda kurban olmalı.

0: milli birlik ve hemrehliğimizi temin eden ana dilimiz Azerbaycan dili.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
0: Azerbaycan dilinin fonem terkibinde 15 sait ve 25 samit var. Bu 40 fonem Azerbaycan alifbasında 32 harfle işaret edilir. Azerbaycan dilinde söz evvelinde işlenmeyen yalnız iki fonem var. I saiti ve I samiti.
2: Dilimizde bir söz var.
0: Abdal, serseri, avara, derbeder, evvelki manada derviş, ruhani, gezergi adam. Abdallaşmak, abdallık, serseri olmak, abdal olmak.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

İgram yava kazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dih yava kazvay. Çi gunuk hefte din islen ve erbey qara. Seahat din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalga da. Double az tv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsıla.

Dünya da yer bilir kıkıza şair. Neriman Hesenzade di dünya da yer val rehim zerif val çağırsa ve ibur bazı çağırız ava çirçikadani adas akosa. Bu çizle hayta yer val in şair din senet din idealye. Adasa i ideya din kanibile ikhizo. Haim adan manirin elin motivye. Azerbaycan din halk din şair dramaturg Nariman Hesenzade anzur nüküdüş ne kanisus adlay yisan semjüt fevraldız Kazak rayonunda dedizkanı. Ada anzun ködüş ne yaxsun cipudla Yusuf Hesen Zerdabidin tornek koyu kirauba daha komattin ped institut akaldarını. Göğünlay Moskva'da Maxim Gorki'din tornek kalay literatura din institut tek elun daumarını. Anzun ködüş ne yaxsun cipudla Yusuf Azerbaycan'da pisatilrin sayuz dik ekecay Neriman Hesenzade di anzun ködüş ne kutkani vadla Yusuf disertasiya xena filologiyedin ilimrin kandidat vilin torkaçını. Anzun ködüş ne Utkan İsadla İsus şair Azerbaycan din iskustuayrin layıklı deyitil. Hürmet din torsiz layıklı akuna. Anzur nüküdüşni Utkan İsadla İsus Neriman Hesenzade Azerbaycan Respublika din Verkhovni Sovet din deputat vilekkana. Anzur nüküdüşni Utkan İsadla hay Anzur nüküdüşni Utkan İsadla İsara Respublika din hukumat din peçat din komitet din sedir din zamistitil vile kolakna. Şair dek lezgik elday burni gızafova. Gızah bura adan şiirar kuralay geldi. Senetkar vişni lezgirin tor hamişa hürmet daldı kazay kasya. Adavişil hayval şair dindike lezgiyar kahriman halk kezava. Vişek galasan alık elay lezgirin kini kilihar ehal viler adan rik elay sadrani alatsaç. Neriman Hesenzade mühübbattin şairi. Adan şiirak anival vini havada kelday buruh agaqarsa. Herden Neriman malim din şiirar kelun aldı tokşezaç. Adan poeziya viçin manalı vileldi ve derin vileldi viçel cel biydaydı. Azerbaycan Respublika'dan prezident din serencem daldı ve anzın vadla İsus şair Azerbaycan din halk din şair torsiz layıha kunu. İgrami yabakal zaybur Çinagila köv şair Neriman Hesenzade din lezgiç alaz elkuyur nuay saşumud şiir aga arsa. Çahurazun Şah zipatav kanidi surak azun çahura tümer azaz vileri rik in simer yuzura şak gimir zal minet huy yakamir zun diliday Zic ehi hül kucuma zun bir öcü gibi day. Kuz vazirik sayara avaz şumud fikir sir iki sınavay halaray akuda zun geçmiyir. Un pakaman ekiyazi nurare zun çağura kaşgı daş geç kayda kakatta zun çağura. Jeni Rik elay alu da luhuz vazazun Lah vivan rik elay alu di jeni Gilazi ümürdin alu unavazul Zavay amgatvariv Agu di jeni Ümür day küçce day Ahoriz elkez Sağamlu lirlidiz Manidiz elkez Muradral zol giday Hisseriz elkez Zavay ju juvavay Kudüs şeyini. Mühübbat bahaz kaz gal navat aza. Sayıf va saümür hal navat aza. Un juan asul yaz çal navat aza. Gil azun asul tkay. Kudüs şeyini.

Senden ötürü can vermeye cümle hazırız. Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa. Binlerle can kurban oldu. Sinen herbe meydan oldu. Hüququndan geçen asker here bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifz etmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı vatan, şanlı vatan Azerbaycan, Azerbaycan.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını sunuyoruz. Azerbaycan'ın yeni jeopolitik gerçekliklerdeki artan rolü adlı yazı. Barış ve güvenlik modeli. Azerbaycan küresel düzeyde önemli bir aktör haline geldi başlıklı konuşma. Azerbaycan'ın mayın sorunu, büyük dönüşün önünde başlıca engellerden biri konulu yazı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Azərbaycanın yeni jeopolitik gerçekliklerdeki artan rolü. Azərbaycan bugün niteliksel olarak yeni bir gelişim evresine giriyor. Toprak bütünlüğünün ve tam egemenliğinin yeniden kazanılmasının ardından ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli stratejik görev, tarihi zaferi uzun vadeli ekonomik, teknolojik ve jeopolitik gelişme için sağlam bir temele dönüştürmektir. Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşası, Orta Koridor'un genişletilmesi, enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüm bu kalkınma modelinin ana tamamlayıcı yönlerini oluşturmaktadır. Kurtarılan topraklarda hayata uygulanan büyük ölçekli inşaat çalışmaları, Azerbaycan'ın çatışma sonrası dönem için oluşturduğu gelişim stratejisinin önemli bir parçasıdır. Karabağ ve Doğu Zengezur modelin altyapının kurulduğu, yeşil enerji projelerinin gerçekleştirildiği, dijital teknolojilerin uygulandığı ve yeni ekonomik merkez

lerin oluşturulduğu bölgeler haline geliyor. Bu yaklaşım Azerbaycan'ın uluslararası hukuka dayalı egemenliğini yeniden tesis etme modelini dünyaya göstermektedir. Küresel ekonomik ve politik süreçlerin hızla değiştiği bugünkü dönemde Azerbaycan'ın jeoekonomik önemi de artıyor. Doğu ile Batı arasında stratejik ulaşım hattı olarak öne çıkan Orta Koridor, ülke uluslararası lojistiğin ana merkezlerinden biri haline getiriyor. Aynı zamanda geleneksel enerji sektöründe güvenilir bir ortak olarak bilinen Azerbaycan, yenilenebilir enerji projelerini genişleterek bu konumunu daha da güçlendiriyor. Dijital dönüşüm ve yapay zekaya yapılan yatırımlar, ülkenin gelecekteki rekabet gücünün başlıca güvencelerinden biri olarak kabul ediliyor. Azerbaycan'ın uluslararası itibarı artık sadece coğrafi konumu ve ekonomik potansiyeliyle sınırlı değil. Devletin bağımsız, dengeleştirilmiş ve ulusal çıkarlara dayalı dış politikası ülkenin küresel itibarını daha da artırıyor. Çeşitli jeopolitik merkezlerle karşılıklı saygı ve ortaklık ilkelerine göre kurulan ilişkiler Azerbaycan'ın itibarlı ve sorumlu ortak olarak kabul edilmesini güçlendiriyor. Bugün Azerbaycan'ın gelecekteki kalkınma modeli, güçlü bir devlet yapısı, ekonomik çeşitlendirme, modern teknolojilere yatırım, yeni ulaşım ve enerji yollarının geliştirilmesi ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi üzerine kuruludur. Azerbaycan artık değişen dünya düzenine uyum sağlayan bir ülke değil, yeni jeopolitik gerçekliklerin oluşumunu etkileyen ve uluslararası süreçlerde konumu giderek daha fazla dikkate alınan devletler arasında yer almaktadır.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Son yıllarda uluslararası ilişkiler sisteminde gözlemlenen jeopolitik gerilimler, bölgesel çatışmalar ve küresel güvenlik sorunları devletlerin dış politika rotasına yeni talepler getirmiştir. İşte bu karmaşık koşullar altında Azerbaycan, dengeli, pragmatik ve çok taraflı diplomasi modeliyle yalnızca Güney Kafkasya'da değil, daha geniş bölgede de barış ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunan önemli bir aktör olarak hareket etmektedir.

44 günlük Vatan Savaşı'ndan sonra bölgede ortaya çıkan yeni gerçekler Azerbaycan'ın proaktif tutumunu daha da güçlendirdi. Resmi Bakü askeri zaferi siyasi ve diplomatik bir platforma taşıyarak sürdürülebilir barışın sağlanmasına öncelik olarak ilan etti. Azerbaycan'ın ortaya koyduğu barış gündemi bir tek iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesine değil, bir bütün olarak Güney Kafkasya'nın istikrarlı ve işbirliğine dayalı bir kalkınma modelini de hedeflemektedir.

0: Azerbaycan'ın güvenlik anlayışı yalnızca askeri güce dayanmamaktadır. Enerji güvenliği, ulaşım bağlantıları, ekonomik entegrasyon ve insani işbirliği bu modelin temel direkleri olarak kabul edilmektedir. Avrupa'nın enerji güvenliğindeki artan rolü, Güney Gaz Koridoru aracılığıyla sağlanan güvenilir enerji arzı ve Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Orta Koridor'un geliştirilmesi, ülkenin stratejik önemini daha da artırmıştır. Bu faktörler Azerbaycan'ı küresel ekonomik ve jeopolitik süreçlerin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Azerbaycan'ın yeni gerçekler karşısında yarattığı istikrar, kalkınma ve uluslararası etki fırsatlarından bahseden Milletvekili Azer Allah Veran şunları diyor.
1: Azerbaycan'ın yarattığı bak bu siyasi reallık, hususuyla da onun sabitliğiyle bağlı olan çok vacib göstericileri hem de bütünlüğü de Cənubi Qafqaz bölgesine sirayet etmektedir ve bugün artık necə ki biz deyirik ki Azerbaycan orta dövlət olarak çok vacib bir xüsusiyyətə malikdir ve bu xüsusiyyəti de çok uğurlu şekilde, pragmatik şekilde icra olunan xarici siyaset kursunda özünü bürüzə verməkdədir.
0: Günümüzde Azerbaycan'ın dış politika stratejisi bölgesel istikrarla küresel güvenlik arasında karşılıklı ilişkiyi güçlendirmeye hizmet etmektedir. Bu yaklaşım Azerbaycan'ın bir tek bölgesel değil, küresel güvenlik mimarisinin şekillenmesinde de söz sahibi olduğunu göstermektedir.

Azerbaycan, bağımsız ve çok yönlü dış politika, güvenilir ortak imajı, stratejik projeleri ve barış girişimleri sayesinde uluslararası ilişkiler sisteminde önemi giderek artan devletlerden biri haline gelmiştir. Ülkenin sergilediği barış ve güvenlik modeli, çatışmadan değil, işbirliğinden, karşılıklı faydadan ve uluslararası hukuk ilkelerine saygıdan kaynaklanmaktadır.

Yaklaşık 30 yıllık işgal süresince Azerbaycan'ın özgürleştirilmiş toprakları dünyanın en çok mayın döşenmiş bölgelerinden bazıları haline geldi. Günümüzde mayın tehdidi sadece bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda insani, sosyal ve ekonomik kalkınmayı engelleyen başlıca faktörlerden biridir. Büyük dönüş programının başarılı bir şekilde uygulanması, yeni yerleşim yerlerinin inşası, altyapı projelerinin hayata geçirilmesi ve eski sorunlu göçmenlerimizin anavatanlarına güvenli bir şekilde geri dönmesi, öncelikle bölgelerin mayınlardan temizlenmesine bağlıdır.

Azerbaycan topraklarını mayınlardan ve patlamamış mühimmattan temizleme yükünün büyük kısmı Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı'na aittir. Kurum modern teknolojiler, özel eğitimli mayın temizleyicisi, mekanik aletler ve özel eğitimli hizmet köpekleri kullanılarak geniş çaplı operasyonlar yürütmektedir. Mayın temizleme süreci uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmekte ve güvenlik en öncelikli husus olarak belirlenmektedir.

0: İşgalden kurtarılan bölgelerde yolların, havaalanlarının, elektrik ve su hatlarının, okulların, hastanelerin ve yerleşim alanlarının inşası tam olarak mayın temizleme çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Ağlı, Talış, Laçın, Fuzuli, Cebrail, Zengelan, Şuşa ve diğer yerleşim yerlerinde uygulanan imar projelerinin temelinde öncelikle güvenli bir ortam yaratılması yatmaktadır. Bugün mayın temizleme çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Anama Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Süleymanov şunları söyledi.
1: Azad edilmiş ərazilərdə bu istiqamətdə aparılan mina təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 287.385 hektar ərazi təmizlənib, 255.000 mina və partlayıcı sursatlar aşkar edilərləşdirilib.
0: Azerbaycan, uluslararası platformlarda mayın konusunu sürekli gündeme getirmektedir. Resmi Bakü, Ermenistan'ı mayınlı bölgelerin doğru haritalarını sağlamamakla ve sağlanan haritaların güvenilirlik düzeyinin düşük olmasıyla suçluyor. Bu durum mayın temizleme sürecini zorlaştırır, ek zaman ve kaynak gerektirir ve aynı zamanda insan hayatına yönelik riskleri artırır. Yeni teknolojilerin, insansız hava araçlarının, yapay zeka temel çözümlerin ve dijital haritalama sistemlerinin uygulanması daha verimli operasyonlara olanak tanır.
1: Yeni avadanlıqlara gəldikdə isə mən sizə Çin Xalq Respublikası tərəfindən agentliyə ianə olunmuş X-ray cihazı nümunə kimi göstərə bilərəm. Bu rengen cihazıdır, amma müəyyən həddə işləyən rengen.

rengin cihazıdır və bu rengin cihazından kapalı yerlerin arkasında, kapıların arkasında, hansısa bir dolapların içinde, yeşiklerin içinde neler olduğunu biz onu açmadan artık görebiliriz.

Azerbaycan'ın bugün karşı karşıya olduğu en önemli görevlerden biri işgalden kurtarılan toprakları tamamen güvenli yaşam alanlarına dönüştürmektir. Mayın temizleme süreci yalnızca bölgeleri tehlikeden kurtarmak açısından değil, aynı zamanda büyük dönüşü hızlandırmak, ekonomik kalkınmayı sağlamak ve bölgede kalıcı barışı güçlendirmek açısından da stratejik öneme sahiptir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

Sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı, benim

bilmeyenin zor, bilmeyirik biz. Gecenin süpedek göyneyirik biz. Gelene gedeni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde,

Sarnak men her ha ortoma. Mek trakan apes merjo mek Jean Noel Baroni pandumlar adır vechen haykakan kha gosun tasi veraberial. Art gos na hararusun. Mek trakan apes merjo mek Fransiya Evropa evartakin gorsari na harar Jean Noel Baroni azganin jo vertakin harabersun ali hazna jovu mirilu tishamanak adır vechen hayastan kha gosun tasi ev hayri datakan gorsun tasi veraberial hunchet sras pandumlar. Aismasin haytome Fransiya azganin jovu Jean Noel Baroni Adırbeçeni hasayın hınşesrat anhimın miğadrankneri veraberial artakin gorsari naxararutyan Mamuli Kartogar Ayxan Hacızada yemek nabanutyan meç. Mamuli Kartogarın şele voranın tüneli kaskati takdınıl orinakan pahanca voru kınarku miavilikan yirkutari orinak pohil hayastani samana durutyonu vortuq pahanjınırkan Adırbeçen akan tarasınırını katmam yev vorpes nur payman nırkayasınalı. Yeti inç pes fundumi Fransiyan iruk acaksume haotyan hamadzaynagri şutapuit soragırmanı apapetke Rahusi Hayastan'ın hamapatashal Kaler Zernarkel. İnşi verabiyorum ya patriyaz makan hansa gorsunları etnik zatumları raz makan agresiyeyi hoştangumları yeval atsanır hansa gorsunları meçmeğe adır voğkam data partvat sayerin azatar zakelu koçerin Ayxan Hacızadın nasili. Buradır beçeni iravunkını hetakınnıl yev kriyakan patashanatı vütyanyen tarkel ait hansa gorsunları iskimaki martu iravunkları xorti kamayakan kayankları harçero vashatan kayın xımbi kartik ertakan ankam hastatume marti tasniyerek Kin haraparakvaz da tavarakan arşav yev hastatume dra antimin lineala. Tanur armam, avelin pataka harmar kılne vor Fransiya kan kovma voru porsume, miçametel al yerkırnari da takan gorsan tatsin, nah eta kini ampisi pastır inç pisiken, kakakan heta pındumu, sepakan yerkurum yev tsararnari, spanotinu tarber gorsu uçunlarım, Fransiyayı ne uga utayın kakakan uçan hetevankov, andırtoviyan tarasınırım tığı, buna kuşyanı katmam kıttanknari inç pesnayev, korupsiyon xortarnum kaşarakir uçan orinak. Orinak nüyn listin mekbadgan vori kogmiz Fransiyayı datakan hamakarkum, hakarakorsnari dıkatman vorpes hakakan çınşum gorsadrilu depkum, orinki giraka ütsen etkafvats alpet ütsineri artakin gorsarin, micamıt ütsen etkafvats harsin patashanum, naharari kogmiz Fransiyayı datrani kogmiz ıntunvats voroşmana veraberial meknaban ütsün, çıtalu patashanın nüynpes vkayumen paştonakan palizi yerkaki standartnari masin. Mekbancu menke verjnil Fransiyayı hağutsana çıtsarayuk, yetarazaşlanum kayın ütsen Хахтман Нугвац Кайлер НГЦЛИ Артгош Нахарарутян Паштонян Айрени Кедзайна Миджезгайен Радио Цунхинг

Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dilidir. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları bizi. Müstakil Azerbaycan devleti.

0: milli birlik ve hemrehliğimizi temin eden ana dilimiz Azerbaycan dili.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
0: Azerbaycan dilinin fonem terkibinde 15 sait ve 25 samit var. Bu 40 fonem Azerbaycan alifbasında 32 harfle işaret edilir. Azerbaycan dilinde söz evvelinde işlenmeyen yalnız iki fonem var. I saiti ve I samiti.
2: Dilimizde bir söz var.
0: Abdal, serseri, avara, derbeder, evvelki manada derviş, ruhani, gezergi adam, abdallaşmak, abdallık, serseri olmak, abdal olmak.

Körpü. Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar, ayrıntılar.

temiz ve aydın, sade ve samimi, aynı zamanda güdretli söz, fikir ile vətənə olan sevginin izahı ve açıklaması.

İgram ya bakal zvaybur, iç avan xiyrar. Çünü bakuday, Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dihya bakal zvay. Çi gunuk, heftedin islen ve erbey qara, seyahat din çıqaydan zuraz, Azersat peykinay radyo az inter dalgada, double az TV canlı internet saytına radyo int çinay efir zaqatsıla.

Akademik Budak Budakov. Tarih dirval çara çara Azerbaycan din halkların şumud nisa maşhur senettin iyesiyar şu garar alimar kiregar şairar jurnalistar ve maniçiyar kisariz mahman kanayır. Aburu iyer çiler al ve insan din ehal veliral heyran kana kisariz ikrama unay. Aburun arada çehi şair Samet Urgun, Torvan Avay Cugar Settar Behluzade, Ahmet Cavad, Hüseyin Arif Elbrus Şahmar kitin Azerbaycan din medeniyet diz menfaat gayi kisarı var. Çiğenin yıkan ihtilat ne geografiyedin ilimlin doktor, Akademik Budak Budak Okayı. Tebiyat dalaşok dir inşair denrik avay alimdi. Kısar zimihü batiyalı huda. Budak Budak olan ilk

ya da İyirvili Kıpıza şair. Neriman Hesenzade di dünya da İyirval, Rehim, Zerifval çağırsa ve İbur Bazi çağırız, ava çirçikadani adas akosa. Bu çizle hayta İyirval in şair din senettin idealye. Adasa i ideya din kanivile ikhizo. Haim adan manirin elin motivye. Azerbaycan din halk din şair, dramaturg Neriman Hesenzade, Anzur Müködüş, Nekanisus adlay, Yisan Semjüt Fevraldız, Kazak rayonunda didedizkanı. Ada Anzun Ködüşni, Yaxson Cipudla Yusuf Hesen Zerdabidin Tornik Kuay Kirauba daha komattin ped institut akaldarını. Göğünlay Moskva'da Maksim Gorki'din Tornik Kalay Literatura din institut da gelin daumarını. Anzun Ködüşni, Yaxson Cipudla Yusuf Azerbaycan'da Pisatin Rinsayuz dik Ekecay Neriman Hesenzade di Anzun Ködüşni, Futkani Vadla Yusuf Disertasiya Fena Filologiyedin ilimrin kandidat filin torkaçını. Anzun Ködüşni, Utkan İsadla İsus şair Azerbaycan din iskustuayrin layıklı değil, hürmet din torsiz layıklı akuna. Anzun Ködüşni, Utkan İsadla İsus Neriman Hesenzade Azerbaycan Respublika din Verkhovni Sovet din deputat vilekkana. Anzun Ködüşni, Utkan İsadla hay Anzun Ködüşni, Utkan İsadla İsara Respublika din hukumat din peçat din komitet din sedir din zamisti dil vile kolakna. Şair dek lezgik elday burni gızafova. Gızaf bura adan şiirar huralay geldi. Senetkar vişni lezgirin tor hamişa hürmet daldı kazvay kasya. Ada vişila hayval şair dindike lezgiyar kahriman halk kizava. Vişek galasan al kelay lezgirin kenik ilikar ehal viler adan rik elay sadrani alatsoş. Neriman Hesenzade mühübbattin şairi. Adan şiirak anival vini havada kelday buruh agakarsa. Herden Neriman malim din şiirar kelun aldı tokşezaç. Adan poeziya viçin manalı vileldi ve derin vileldi viçel cel biydaydı. Azerbaycan Respublikadın prezidentin Serencem daldı ve anzın vadla İsus şair Azerbaycan din halk din şair torsiz layıha kunu. İgramiye bakal zaybur Çinagila kö şair Neriman Hesenzade din lezgi çalaz el kuyur noay saşumud şiir aga arsa. Çahurazun Şah zipatav kanidi surak azun çahura Tümer azaz vileri rik in simer yuzura Şak gimir zal minet huy yakamir zun diliday Zic ehe hül kucuma zon bir öcü gemi day. Kuz vazirik sayara, avaz şumud fikir sir, iki sınavay halaray akuda zon geçmiyir. Un pakaman ek yazı, nurare uzun çağura, kaşgıdaş geç kayda, kakatta zon çağura. Jeni Rik elay aluda luhuz vazazun Lah vivan rik elay aludi jeni Gilazi ömürdin aluk navazul Zavay amgatfariv agudiz jeni Ömür day küçce day ahoriz elkez Sağamlu lirlidiz manidiz elkez Muradral zol giday hisseriz elkez Zavay ju juvavay Akudis jeni. Mühübbat bahaz kaz, kal navat aza. Sayif va saümür hal navat aza. Un juan asul yaz çal navat aza. Gilazun asul dkay.

Burası Azerbaycan'ın sesi. Burası Azerbaycan'ın sesi radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. 75 MHz ile radyoaz.inter ve 3w.asteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını sunuyoruz. Azerbaycan'ın yeni jeopolitik gerçekliklerdeki artan rolü adlı yazı. Barış ve güvenlik modeli. Azerbaycan küresel düzeyde önemli bir aktör haline geldi başlıklı konuşma. Azerbaycan'ın mayın sorunu, büyük dönüşün önünde başlıca engellerden biri konulu yazı.

0: Halk Radyo, milyonların hem sohbeti.
1: Azerbaycan'ın yeni jeopolitik gerçekliklerdeki artan rolü. Azerbaycan bugün niteliksel olarak yeni bir gelişim evresine giriyor. Toprak bütünlüğünün ve tam egemenliğinin yeniden kazanılmasının ardından ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli stratejik görev, tarihi zaferi uzun vadeli ekonomik, teknolojik ve jeopolitik gelişme için sağlam bir temele dönüştürmektir. Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşası, Orta Koridor'un genişletilmesi, enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüm bu kalkınma modelinin ana tamamlayıcı yönlerini oluşturmaktadır. Kurtarılan topraklarda hayata uygulanan büyük ölçekli inşaat çalışmaları, Azerbaycan'ın çatışma sonrası dönem için oluşturduğu gelişim stratejisinin önemli bir parçasıdır. Karabağ ve Doğu Zengezur modelin altyapının kurulduğu, yeşil enerji projelerinin gerçekleştirildiği, dijital teknolojilerin uygulandığı ve yeni ekonomik merkezlerin oluşturulduğu bölgeler haline geliyor. Bu yaklaşım, Azerbaycan'ın uluslararası hukuka dayalı egemenliğini yeniden tesis etme modelini dünyaya göstermektedir. Küresel ekonomik ve politik süreçlerin hızla değiştiği bugünkü dönemde Azerbaycan'ın jeoekonomik önemi de artıyor. Doğu ile Batı arasında stratejik ulaşım hattı olarak öne çıkan Orta Koridor, ülkeyi uluslararası lojistiğin ana merkezlerinden biri haline getiriyor. Aynı zamanda geleneksel enerji sektöründe güvenilir bir ortak olarak bilinen Azerbaycan, yenilenebilir enerji projelerini genişleterek bu konumunu daha da güçlendiriyor. Dijital dönüşüm ve yapay zekaya yapılan yatırımlar, ülkenin gelecekteki rekabet gücünün başlıca güvencelerinden biri olarak kabul ediliyor. Azerbaycan'ın uluslararası itibarı artık sadece coğrafi konumu ve ekonomik potansiyeliyle sınırlı değil. Devletin bağımsız, dengeleştirilmiş ve ulusal çıkarlara dayalı dış politikası ülkenin küresel itibarını daha da artırıyor. Çeşitli jeopolitik merkezlerle karşılıklı saygı ve ortaklık ilkelerine göre kurulan ilişkiler, Azerbaycan'ın itibarlı ve sorumlu ortak olarak kabul edilmesini güçlendiriyor. Bugün Azerbaycan'ın gelecekteki kalkınma modeli, güçlü bir devlet yapısı, ekonomik çeşitlendirme, modern teknolojilere yatırım, yeni ulaşım ve enerji yollarının geliştirilmesi ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi üzerine kuruludur. Azerbaycan artık değişen dünya düzenine uyum sağlayan bir ülke değil, yeni jeopolitik gerçekliklerin oluşumunu etkileyen ve politik gerçekliklerin oluşumunu etkileyen ve uluslararası süreçlerde konumu giderek daha fazla dikkate alınan devletler arasında

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

küresel güvenlik sorunları devletlerin dış politika rotasına yeni talepler getirmiştir. İşte bu karmaşık koşullar altında Azerbaycan, dengeli, pragmatik ve çok taraflı diplomasi modeliyle yalnızca Güney Kafkasya'da değil, daha geniş bölgede de barış ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunan önemli bir aktör olarak hareket etmektedir.

44 günlük Vatan Savaşı'ndan sonra bölgede ortaya çıkan yeni gerçekler Azerbaycan'ın proaktif tutumunu daha da güçlendirdi. Resmi Baku askeri zaferi siyasi ve diplomatik bir platforma taşıyarak sürdürülebilir barışın sağlanmasını öncelik olarak ilan etti. Azerbaycan'ın ortaya koyduğu barış gündemi bir tek iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesine değil, bir bütün olarak Güney Kafkasya'nın istikrarlı ve işbirliğine dayalı bir kalkınma modelini de hedeflemektedir.

0: Azerbaycan'ın güvenlik anlayışı yalnızca askeri güce dayanmamaktadır. Enerji güvenliği, ulaşım bağlantıları, ekonomik entegrasyon ve insani işbirliği bu modelin temel direkleri olarak kabul edilmektedir. Avrupa'nın enerji güvenliğindeki artan rolü, Güney Gaz Koridoru aracılığıyla sağlanan güvenilir enerji arzı ve Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Orta Koridor'un geliştirilmesi, ülkenin stratejik önemini daha da artırmıştır. Bu faktörler Azerbaycan'ı küresel ekonomik ve jeopolitik süreçlerin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Azerbaycan'ın yeni gerçekler karşısında yarattığı istikrar, kalkınma ve uluslararası etki fırsatlarından bahseden Milletvekili Azer Allah Veran şunları diyor.
1: Azərbaycanın yaratdığı bax bu siyasi reallıq, xüsusilə də onun sabitliklə bağlı olan çox vacib göstəriciləri həm də bütövlükdə Cənubi Qafqaz bölgəsinə sirayət etməkdədir və bu gün artıq necə ki biz deyirik ki, Azərbaycan orta dövlət olaraq çox vacib bir xüsusiyyətə malikdir və bu xüsusiyyəti də çox uğurlu şəkildə, pragmatik şəkildə icra olunan xarici siyasət kursunda özünü biruzə verməkdədir.
0: Günümüzde Azerbaycan'ın dış politika stratejisi bölgesel istikrarla küresel güvenlik arasında karşılıklı ilişkiyi güçlendirmeye hizmet etmektedir. Bu yaklaşım Azerbaycan'ın bir tek bölgesel değil, küresel güvenlik mimarisinin şekillenmesinde de söz sahibi olduğunu göstermektedir.

Azerbaycan, bağımsız ve çok yönlü dış politika, güvenilir ortak imajı, stratejik projeleri ve barış girişimleri sayesinde uluslararası ilişkiler sisteminde önemi giderek artan devletlerden biri haline gelmiştir. Ülkenin sergilediği barış ve güvenlik modeli, çatışmadan değil, işbirliğinden, karşılıklı faydadan ve uluslararası hukuk ilkelerine saygıdan kaynaklanmaktadır.

Alagöz. Söz Zeynal Cabbarzade. Musiki Cihangir Cihangirov. İfa İslam Rızaev. 1967 yıl.

Yaklaşık 30 yıllık işgal süresince Azerbaycan'ın özgürleştirilmiş toprakları dünyanın en çok mayın döşenmiş bölgelerinden bazıları haline geldi. Günümüzde mayın tehdidi sadece bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda insani, sosyal ve ekonomik kalkınmayı engelleyen başlıca faktörlerden biridir. Büyük dönüş programının başarılı bir şekilde uygulanması, yeni yerleşim yerlerinin inşası, altyapı projelerinin hayata geçirilmesi ve eski sorumlu göçmenlerimizin anavatanlarına güvenli bir şekilde geri dönmesi, öncelikle bölgelerin mayınlardan temizlenmesine bağlıdır.

0: İşgalden kurtarılan bölgelerde yolların, havaalanlarının, elektrik ve su hatlarının, okulların, hastanelerin ve yerleşim alanlarının inşası tam olarak mayın temizleme çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Ağlı, Talış, Laçın, Fuzuli, Cebrail, Zengelan, Şuşa ve diğer yerleşim yerlerinde uygulanan imar projelerinin temelinde öncelikle güvenli bir ortam yaratılması yatmaktadır. Bugün mayın temizleme çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Anama Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Süleymanov şunları söyledi.
1: Azad edilmiş ərazilərdə bu istiqamətdə aparılan mina təmizləmə əməliyyatları nəticəsində 287.385 hektar ərazi təmizlənib, 255.000 mina və partlayıcı xüsusatlar aşkar edilərləşdirilib.
0: Azerbaycan, uluslararası platformlarda mayın konusunu sürekli gündeme getirmektedir. Resmi Bakü, Ermenistan'ı mayınlı bölgelerin doğru haritalarını sağlamamakla ve sağlanan haritaların güvenilirlik düzeyinin düşük olmasıyla suçluyor. Bu durum mayın temizleme sürecini zorlaştırır, ek zaman ve kaynak gerektirir ve aynı zamanda insan hayatına yönelik riskleri artırır. Yeni teknolojilerin, insansız hava araçlarının, yapay zeka temel çözümlerin ve dijital haritalama sistemlerinin uygulanması daha verimli operasyonlara olanak tanır.
1: Yeni avadanlıqlara gəldikdə isə mən sizə Çin Xalq Respublikası tərəfindən agentliyə ianə olunmuş X-ray cihazı nümunə kimi göstərə bilərəm. Bu rengen cihazıdır, amma müəyyən həddə işləyən rengen cihazıdır və bu rengen cihazından qapalı yerlərin arxasında, qapıların arxasında, hansısa bir dolapların içində, yeşiklərin içində nələr olduğunu biz onu açmadan artıq görürüz.

Azerbaycan'ın bugün karşı karşıya olduğu en önemli görevlerden biri işgalden kurtarılan toprakları tamamen güvenli yaşam alanlarına dönüştürmektir. Mayın temizleme süreci yalnızca bölgeleri tehlikeden kurtarmak açısından değil, aynı zamanda büyük dönüşü hızlandırmak, ekonomik kalkınmayı sağlamak ve bölgede kalıcı barışı güçlendirmek açısından da stratejik öneme sahiptir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastv.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.